bahar mulkimdan bo'ldim darbadar oqtaradi yo'y isbohonning

pas de guerre. Ich hatte ne yandı canım, molla can. Ne buldu yarım gelmedi gel, ne buldu yarım gelmedi gelin.